0: Güzel. Bana ne reklamı var mı? Ay bir ağız bal tadım. Ben de yüzüm ben de. Bana ne de var mı? Eda da kurulayım. Anne yok da bir tanem olsun. Bana kurulayım. Ben hoş bana ile durdum. Bu bile de kurulayım.
1: Anca meyle meyle ortalarda doğru yüzyıl yani.

0: ben Twitter'da yazdım. İşe ilk konumdayım.
1: İyi, sarıda seçtim. IPR tam bakım genelde bizim bahanedir.
0: Ne yazın? İlk oru denizini beğendim seni. Ne yazın oru?
1: İşe ilk konumdayım.
0: Ungal en kendi kumbare.
1: Bana konu sorayım. İyi, sarıda.
0: Ungal annen yanına anadın.
1: Patron, bir çoğu nadın.
0: Ben de yanadım.
1: Anı bana ne yazın?

Ben sana da teşekkür ederim. Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Sorab

Yüzü terasına gittim. Canan dağına kurdum. Ne yapıyordu bunlardan biri? Kendini kapatıp sadece.

0: şeyi anlandırıcı hem de tarihinde artık var.
1: Gençler lokal süreci, TikTok seminer süreci, anne olur süreci, ne şey diyeceğim tarihlerini her türlü başlamak ifade. Adalara farklı, sınırlara ayrı.
0: Adalara süreci, anamın var mı?
1: Yok var.

0: hani şey karakteri bir şey olabilir.
1: Biri kardeşler tanıdığım IPR'dan Kanada Vizyon Kuvarları'nda.
0: Neyden bir soru ilerlediğini beğendim seni. Bilmiyorum orayı.
1: Bir şey sorabilir.
0: Ungari kendi kabare.
1: Bana konu sorayım. Bir şey sorabilir.
0: Ungari annem güzel inanmadı.
1: Aklım bitiyor nadeni.
0: Ben de var
1: Anne bana ne erkeği?